0: Eyvah Suray kardeş, mirazlandın gene. Kateriçka avlama anlaysın mı?
1: Ben anlayayım ama nasıl Kateriçka bunlar anlamadı?
0: Kateriçka, runta velka, huba velkalar, grozdo berkalar.
1: Ah sizi Kateriçkalar.
0: Dünyayı yaktılar kardeşim.